Bu gelin, aman bu gelin, lili bu gelin, hayran bu gelin. Enem gidem Adana'dan aşağı. İki bacı yandan bağlar kuşağı.